duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Dileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşler, tarihin bu sabahtan itibaren başladığını söylemek ne kadar gülünç bir şeydir. Dünü olmayan bugünü konuşamayız. Bu mevsim kış mevsimi ise öncesi yazdı bunun. Yazın yokluğunu söylemek, ondan sonraki kışı da yok saymaktır. Kış yoksa bahar da yoktur. Ümmeti Muhammed'in bugünkü mevcut durumunu, iyi veya kötü, güzel veya çirkin, Müslümanlığa ait olan şeyleri bugün başlamış gibi görmek hiçbir şey bilmemektir. Bugün bütün tahribata rağmen bu topraklarda okunan on binlerce ezan, bir günde okunan on binlerce ezan, İslamiyet namına yetişmiş heyecanlı bir nesil, Ramazanından bayramına kadar akşam sabah okunan Kur'an, İslam olarak bugün gelinmiş bulunan nokta bu sabah 7'den itibaren başlamış değildir. Bunu iddia edemez hiç kimse. Geçen sene de başlamadı. Bir gencin kendisiyle ilgili başlangıcı doğumundan itibaren başlatması bile yanlıştır. Ben insan olarak hayatımı anlatacaksam en azından annemin babamın nikahlanmasından başlamam lazım. Daha da geri giderim. Bugün Müslümanlar olarak elhamdülillah hala çöken komünizmden daha büyük tehlike görülecek noktadayız. Elhamdülillah. Gücü olmayan bir şey tehlike görülmez. Allah'a hamdolsun. Bütün sıkıntılara rağmen, dertlere rağmen ortada inkar edilemez bir gerçek var. Yahudinin tankları gençliğinden beri felç yaşamış bir ihtiyarı bile ezemedi, Allah'a hamdolsun. 19 sene Allahu Ekber diye ezan okumak yasaklandı. Ezanın sesini gür yapmaktan başka hiçbir işe yaramadı. Elif cüzüne tutan hapse atıldı. Kur'an bu ülkede basmaya yetiştirilemez bir kitap oldu. 2005 yılında İstanbul'da Kur'an-ı Kerim kara borsaya düşecek hale geldi. Yayın evleri istedikleri fiyattan sattılar. Hala futbolcuların putlaştırıldığı bir dönemde bile Muhammed ismi, Ali ismi, Ömer ismi, Osman ismi en meşhur futbolcunun isminden daha fazla çocuklara veriliyor. İslam yükseliştedir, Allah'a hamdolsun. Sıkıntısız bir dönemi zaten yoktu İslam'ın. Sıkıntıdan şikayet etmiyoruz. Biraz önce okunan ayetlerde Allah-u Teala baştan söylüyor. Sizi malınızla, çocuklarınızla, tahılla, meyvelerle sınayacağız diyor. Yok öyle şey. Canınızda da sınayacağız. Bugün gelinen nokta Allah'ın izniyle muhteşem bir noktadır. Kanuni'nin Viyana kapılarından geri geldiği günden sonra bugün gelinen nokta, tekrar ediyorum, Kanuni'nin Viyana'ya gittiği yıldan çok daha yüksektir. Çünkü Kanuni duraklama dönemidir. Bugün İslam yükseliştedir, Allah'a hamdolsun. Artık İslam'ın yükselişini tanklarıyla ve diğer kalemli silahlarıyla önleyemeyeceklerini anladıkları için İslam'la barışık bir odada yaşayalım diye teklif etmek zorunda kaldılar. Küfür komünizmiyle, kapitalizmiyle, faşizmiyle İslam'ı yok edemediği için münafıklığa tevessül etmek zorunda kalmıştır. İkiyüzlülük yapma ihtiyacı hisseden mağlubiyetini kabul etmiştir. İslam'ın önünde İslam da cicidir, micidir demek zorunda kalıyorlarsa bu
yakın geleceklerini, belki 50 sene sonra da olsa geleceklerini gördükleri içindir. Ancak kardeşler, İslam ve Müslümanlar bu yükseliş gününe gelinceye kadar bir hazıra konmadılar. Konuşması bile bugün yürekleri ürpetecek büyük bir acılı dönem geçirildi. Müslümanların Osmanlı Devleti'ni kaybetmesinden sonra, Osmanlı Hilafet Devleti'nin çökmesinden sonra yaşanan fetret dönemi, ki hala o fetret döneminin farklı boyutlarını şu anda yaşıyoruz. O fetret dönemi Müslümanların maddeyle, rakamla ölçülemeyecek kadar ağır bedeller ödedikleri bir dönemdir. Evinde sadece elif düzü bulunduğu için zincirlenip götürüldükten sonra 30 sene 40 sene bulunmayan binlerce insan var. Selamun aleyküm Arapça dediği için, kendi balkonunda Allahu Ekber diyerek ezan okuduğu için imha edilmiş aileler var. Eğer o zamanki bu zulmü yapanlar bugün Irak'ı kana bulayanların elindeki silaha sahip olsalar bir nesli kökten imha etmişlerdi herhalde. Allah'tan öyle imkanları yoktu da zulüm 1000 kişiyle, 10.000 kişiyle, 20.000 kişiyle yarıda kaldı. Veya beceremediler, Allah becerttirmedi. Biz fetret dönemimizde, yani kopukluk dönemimizde Müslümanlar olarak bugünkü Irak'ın şu kadarı bu kadarı demem zor olan büyük bir zulüm dönemi geçirdik. Bugün Irak'ta elinde silah bulunurken yakalanana işkence yapılıyor. Yarın silah kullanması muhtemel insana işkence yapılıyor. Biz bu topraklarda geçmiş asrın başlarında eli silah tutan değil, kitap yazan değil, konferans veren değil, 2 sene sonra, 5 sene sonra İslam'ın şartlarını öğretebilir birisine bu. Abdest tarif edebilir diye zannedilenlerin bile kaldırıldığı bir dönem geçirdik. Bugün İslam'ın bu ayağa kalkmış gibi duran, arzu ettiğimiz gibi olmasa bile, Allah'ın murad ettiği gibi olmasa bile, yaklaşık olarak bir huzur veren, en azından küfrü ürkütecek kadar olan bu İslami yükselişi bedava bulmadığımız gibi, ödediğimiz bedeller, Müslümanlar olarak ödediğimiz bedeller de 3-5 ile ölçülecek bedeller değildir kardeşler. Müthiş bir dönem geçirilmiştir. İnsanların Firavun dönemi gibi hanımlarıyla baş başa kalmaya korktukları dönem geçirilmiştir. Firavun dönemi gibi kimsenin kimseye merhamet etmeye cesaret edemediği dönemler geçirilmiştir. Bir de bunun yanında onların bu vahşi, Allah'ın rahmetinden uzak ve lanete müstahak tutumları yüzünden, bereket de kalktı yeryüzünden, insanlar silah ve kurumuş toprakla baş başa kaldılar. Bereketsiz, hayvanların bile yiyecek ot bulamadıkları bir kıtlık dönemi geçirildi. 1950'den sonra Müslümanların feryadı figanı ile arşa yükselen ve gayretullahı harekete getiren dualarıyla Adnan Menderes'in başkanlığında bir yeni dönem başlatıldı. Toprakta ot vermeye başladı bu sefer. Denizlerden hamsi istavrit çıkmaya başladı. 1950'ye kadar oltasını atan denizden bir istavrit bile çıkaramadığı kıtlık yılları geçirildi. Herkes anladı ki bu Allah'ın kitabına ve Kur'an'a yapılan, ezana yapılan ve İslam'ın mukaddesatına yapılan bu saldırıları Allah cezalandırıyor. Bu işlemi yapanlar, bu cürete tevessül edenler yönetimden uzaklaşınca Allah-u Teala toprağa da bereket verdi, denizlere de bolluk verdi. İnsanlar su gördüler, ekmek gördüler. Birbirlerine selam verip ziyaret edecek, çocuklarına bir don gömlek alacak kadar bir rahatlık gördüler.
Bu ülkede arkadaşlar ezanın okutulmadığı, Allahu Ekber demenin yasak olduğu yıllarda insanlar cenazelerini gömecek kefen bile bulamadılar. Yaşlı insanların entarileri, gömlekleri kefen yapıldı ihtiyarlara, ölen insanlara. Böyle bir kıtlık, böyle bir afet dönemi hem Allah'ın rahmetinden uzak hem de Allah'ın dinine düşmanlığı olan bir nesil yüzünden, bir kadro yüzünden Allahu Teala insanlara rahmetini uzak tuttu. Toprak bile cimrileşti, deniz bile kurudu. Böyle bir dönem geçirildi. Bu dönem kardeşler, elhamdülillah son yıllarda yazılır konuşulur olmaya başlandı. Bir zamanlar böyle bir dönemi konuşmak bile suçtu. Şimdi bu dönemin faillerinin hayranları bile evet öyle bir şeyler oldu demek zorunda kaldılar. Kardeşler, o döneme ait ümmeti Muhammed'in acıklı hatıralarından biri de Muhammed Atıf Hoca Efendi'dir. Rahmetullahi aleyh. Meclisimize bereket gelsin. İnşallah şehadetinin bereketi, feyzi üzerimizde bulunsun diye bugün geçmişimize sahip çıkmak ve ümmet adına ipte, daracıkta sallandırılanların hatırasına saygı göstermek bakımından bugünkü sohbetimizi İskilipli Muhammed Atıf Hoca Efendi'nin adı üzerinden yapacağız. Biraz sonra da söyleyeceğim arkadaşlar. İskilipli Atıf Hoca Efendi, İskilip'in bir köyünde doğup İstanbul'a gelmiş ve artık onu imha etmezlerse yeni dönem kurulamaz denecek çapta birisi değil aslında. Yüzlerce kitap yazmış birisi değil. Yazdığı kitap Seyyid Kutub'un Yoldaki işaretlerinin onda biri gücünde tesirli bir kitapta değil. Sünen-i Ebu Davud'daki bir hadisi şerifin 32 sayfalık şerhini yapmış. Herhangi bir mesela 30 Aralık'tan önceki Cuma hutbesinde Diyanet'in hazırlattığı Diyanet hutbesinde o hadis-i şerifin açıklaması vardı. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerdi. İskilipli Atıf Hoca Efendi rahmetullahi aleyh büyük bir adam, büyük bir deha, bulunmaz, yarın muhakkak devrim yapar denecek bir adam değildi. Bunu net bilmemiz lazım. Ancak 50 yaşlarında bir hoca efendi İstanbul'da yıldızı parlıyor. Etrafında feyizli dersler oluyor. Asacak ve geride kalan Müslümanlara ders verecek çapta asılması işe yarayacak bir adam bulamadıkları için İskilipli Atıf Hoca'yı astılar. Bu da neyi gösteriyor? İskilipli Atıf Hoca suçlu olduğu için asılmadı. Onların kanununa göre bile, hani bize göre zaten masum. Ama asanların kanununa göre bile suçlu olduğu için asılmadı. Ders vermek için asıldı. İri postlu işe yarar. Bir onu buldular. Dolayısıyla İskilipli Atıf'ın asıldığı dar ağacında İslam vardı. İskilipli Atıf Hoca değil. Cinayet onun itikadı üzerinden yapıldı. Savcı, o mahkemenin savcısı, bunu cezalandıralım diye getirdiği suçluya 3 yıl kürek cezası uygun görüyorum demiş hakime. Savcı. İddia makamı o zaten. Ama hakim 3 yıl kürek cezası verelim diye savcının istekte bulunduğu sanığa idam cezası veriyor. Bu nedenle İskilipli Atıf Hoca Efendi filan kanuna muhalefetten değil, bize gelinceye kadar aman sesini çıkarma diye hocalara nasihat edilsin diye asıldı. Gözdağıydı bu. Ürkütmeydi. Bunun için 3 tane Müslüman Kur'an okumak üzere bile onlarca yıl bir araya gelemediler. Sadece İskilipli Atıf Hoca'ya verilmedi bu gözdağı ama büyük çapta, ses getirecek çapta İskilipli Atıf Hoca Efendi vardı rahmetullahi aleyh. Biraz sonra göreceğiz. Ne İskilipli delikanlılar gitti.
Ne zulümler yapıldı. 100 kişi 500 kişi değil ki. Ve İskilipli Atıf Hoca Efendi'nin, rahmetullahi aleyh Necip Fazıl'ın Son Devrin Din Mazlumları isimli kitabına kadar bu topraklarda asılmış olduğundan da bir Allah kulunun haberi olmadı. 1926'da asıldı. Necip Fazıl 70'te Son Devrin Din Mazlumlarını yazdı. Bir 30 yıla yakın zaman Müslümanlar adını bile anamadılar İskilipli Atıf Hoca'nın. Çünkü İskilipli Atıf Hoca hilafet mekanizmasından, yani Müslümanların birliğini temsil eden hilafet mekanizmasından ayakta kalmış tek insandı. Onun imha edilmesiyle beraber İslam'ı temsil gücü olan herhangi bir fakih, alim, kari, bir Allah kulu da ayakta kalmamış olacaktı. Nitekim bırakmadılar da. İskilipli Atıf Hoca'nın talebeleri de dahil, onunla beraber ders okumuş insanlar da dahil, gidip de ya bu adamı niye asıyorsunuz demeye cesaret edemedikleri gibi aynı mahkemeye şahit olarak çağrıldıklarında biz ehli tarikiz zaten, bu adam İbn-i Teymiyeci dediler. Ehli tarik olduklarını söyleyerek, yani hiç alakamız yok bu adamla, biz uzaktan duruyoruz dediler. Hoca Efendi'yi rahmetullahi aleyh İslam adına kurban olarak seçildiği gün, İslam'ın ekmeğini yiyen, Müslümanlardan zekat maaşları alarak ayakta duran hocalar bile desteklemediler. Ama İskilipli Atıf ne zaman büyüdü biliyor musunuz? Ya özür dilerim, ben ne bileyim bunun suç olduğunu deseydi dışarı salınacaktı. Ben özürlük bir iş yapmadım, Allah'ın şeriatını yazdım dedi. O gün kıyamete kadar ümmeti Muhammed Allah yolunda öldürülenlere şehit demeyin diye ayet okudukça bir delikanlı İskilipli'yi hatırlayacak hale geldi. Nasıl Seyyid Kutub'a bir özür dile, basın görsün senin özür dilediğini, asmayalım seni dediklerinde, bir mümin bir münafıktan özür dilemez diyerek kıyamete kadar müminlerin gönlüne girdi. Aynı şeyi İskilipli Atıf Hoca ondan 30 sene önce yaptı. Rahmetullahi aleyh. Bugün arkadaşlar bir gerçeği artık zihnimize yerleştirmemiz lazım. İskilipli Muhammed Atıf Hoca Efendi bir kitap yazdı. Bu kitap şapka kanununa aykırıydı. Bunun için asılmadı. Onlar da biliyorlardı ki böyle bir suç yok. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür katlasanız 28 sayfa yapar zaten. 32 sayfalık bir kitap. Şu elinizdeki broşür kadar iddia edilen kitap. Ve içerisinde 20'ye yakın hadis-i şerif var zaten. Besmelesi, hamdelesi derken bütünü 4 satırlık bir yazıya takıldılar. Kanun çıkmadan 1,5 sene önce yazılmış bir kitap. Yazılırken o zamanki Maarif Bakanlığı'ndan izin alınmış. İstanbul Valiliği bu kitabı değerli yazdınız diye ödül vermiş. Böyle bir kitap için devletin, ama bahsettiğim, yani bu kitap çıktığı zaman hilafet değil, yine Cumhuriyet dönemindeki bakanlık ödül vermiş buna. Cumhuriyet valisi bu kitaba ödül vermiş. Böyle bir kitaptan dolayı bir hoca efendi asılması söz konusu olmaz. İskilipli Atıf asılmadı. Fıkıh ilminin son halkasını astılar. Böylece Fransa'nın medeni hukukuna geçiş kolaylaştırıldı. Çünkü İskilipli Atıf belli başlı konularla ilgileniyordu. Bunlardan bir tanesi alkol yaygınlaşması, öbürü tesettür, öbürü batı taklitçiliği. O zamanki adıyla Frank taklitçiliği. Dikkat edin, bugün de ümmetin önündeki engeller bunlar. Batı taklitçiliği, tesettür, kadınların tesettürü ve içki, alkol. Hoca Efendi'nin yazdığı kitapların temelinde bunlar var. Bu konularla ilgilenmiş. Hoca Efendi kökten toplumcu bir adam. Toplumuyla uğraşıyor. Kaliteli bir isim seçtiler. O ismin etrafında fırtınalar koparttılar. Bir Hoca Efendi hayatında bir karınca ezmemiş. Nazik, enderun kaliteli bir insan zincirlerle bağlanıp Giresun'a gönderildi. Kelepçelenip İstanbul'a geri getirildi. Kelepçelenip Ankara'ya gönderildi. Mahkemeler aylarca sürdü. Nedir itham ettikleri? Savcı da bilmez, hakim de bilmez, sonunda idam edersin dediler. Biz bugün Müslümanlar olarak İskilipli Atıf değil aradığımız. Biz bugün ipe götürülen dinimizi istiyoruz. Fıkhımızı istiyoruz.
adı eğer Atıf Hoca ise ayağının altında paspasız. Atıf değil de Mehmet olsaydı gene razıydık. İster Ali olsun ister Atıf olsun, onlar neyi kovalıyorlar idiyseler biz de onu arıyoruz. Onlar İskilip'in Toya köyünden gelmiş bir hocayı aramıyorlardı. Bir daha kimsenin ses çıkaramayacağı ders olmaya uygun bir kelle arıyorlardı. O bu zata rastladı rahmetullahi aleyh. Arkadaşlar, bu facia üzerine çok da hoş olmayacak bir şey söylemek istiyorum. Eğer biz bugün İskilipli Atıf Hoca'yı bir Irak olayı kadar, bir trafik kazası kadar gündemimize alamıyorsak, yeni nesil olarak bunu unuttuysak ve bizden sonrakiler unutturduysak, içimde bir ses bana diyor ki o gün uyduruk İstiklal Mahkemelerinde ipe götürülen Atıf Hoca Efendi'nin üzerindeki cinayet kadar ağır bir cinayet bugün İslam'a dava olarak sahip olanların onu unutmuş olmalarıdır. Bu tarihimizden Hazreti Ebubekir'i silmek gibi bir olaydır. Halid İbni Velid'i görmemek gibidir. Sümeyye'yi hatırlamamak gibidir. Bugünlere biz bedava mı geldik? İskilipli rahmetullahi aleyh bir bedel ödedi. Eğer mahkemede ona affedersiniz, ben ne bileyim, ben aslında hep herkesten daha, ben de ehli tarikim, ben de istemiyorum, ben de batıcıyım dedirtebilselerdi. Onlar da biliyorlar ki İslamiyet en az 30 sene geç başlayacaktı yükseliş sürecine. Çünkü ondan daha alim insanlar ne dalgavukluklar yaptı o mahkemede. Tanımam etmem bilmem, tövbeler olsun, bunda ne işin var hakim efendi dedirttiler alimlere. Bakanlar kurulu karar çıkarmadan Diyanet'ten istedikleri kararları çıkarttırdılar. Ta Ömer Nasuhi Bilmen'e kadar rahmetullahi aleyh. Ömer Nasuhi Bilmen koltuk da sizin olsun, bana fıkhımı bırakın deyip istifa edince baktılar ki alimlerin de delikanlıları varmış. O zaman anladılar daha işi. Yani bugün İskilipli Hoca Efendi'nin tıpkı Seyyid Kutup gibi ben Allah'ın dini için yaptığım işten özür dilemem diye tavır sergilemesi, kahvaltıya gider gibi, cuma namazına gider gibi idam sehpasına gidişi, ki o zamanki solcu takılanlardan birisinin sonraki hatıratında ipek gidişini, seyredişini anlatıyor. Dudakları kıpır diyor, normal yürüyordu diyor giderken diyor. Sadece dua ediyor. Son isteğin var mı dediklerinde de mahşer yerinde buluşacağız demiş.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İskilipli rahmetullahi aleyh bir bedel ödedi. Eğer mahkemede ona affedersiniz, ben ne bileyim, ben aslında hep herkesten daha, ben de ehli tarikim, ben de istemiyorum, ben de batıcıyım dedirtebilselerdi. Onlar da biliyorlar ki İslamiyet en az 30 sene geç başlayacaktı yükseliş sürecine. Çünkü ondan daha alim insanlar ne dal kavukluklar yaptı o mahkemede. Tanımam, etmem, bilmem, tövbeler olsun. Bunda ne işim var hakim efendi? Dedirttiler alimlere. Bakanlar kurulu karar çıkarmadan Diyanet'ten istedikleri kararları çıkarttırdılar. Ta Ömer Nasuh'u Bilmen'e kadar rahmetullahi aleyh. Ömer Nasuh'u Bilmen koltukta sizin olsun, bana fıkhımı bırakın deyip istifa edince baktılar ki alimlerinde delikanlıları varmış. O zaman anladılar daha işi. Yani bugün İskilipli Hoca Efendi'nin tıpkı Seyyid Kutup gibi ben Allah'ın dini için yaptığım işten özür dilemem diye tavır sergilemesi, kahvaltıya gider gibi, cuma namazına gider gibi idam sehpasına gidişi, ki o zamanki solcu takılanlardan birisinin sonraki hatıratında ipeki dişini seyredişini anlatıyor. Dudakları kıpırdıyor, normal yürüyordu diyor giderken diyor. Sadece dua ediyor. Son isteğin var mı dediklerinde de mahşer yerinde buluşacağız demiş. Böyle gitmiş. Delikanlı gidiş. 85 yaşında bir ihtiyar da değil. Hayatının baharında sayılacak, en verimli olacak yıllarında. Bugün İslamiyet eğer dik duruyorsa elhamdülillah, yeryüzünün her yerinde Allahu Ekber sesi artık bir daha susturulamayacak kadar yükseldiyse, bu en az 30 sene erken başladıysa bu yükseliş, oradaki dik duruştan dolayıdır. Çünkü o da emsalleri gibi eğilip bükülseydi, hem biz onu bugün hatırlamayacaktık, hem de aha hocalar da böyle demeye gelen yükseliş yapacaklardı, inatlaşacaklardı. Ne yazık ki şapka kanunu diye ortaya çıkardıkları illette Erzurum'un köylerinde gösterilen tepkiyi medreselerde göstermediler İstanbul'da insanlar. Bir İstiklal Mahkemesi dedikleri mahkeme bir asışta 30 kişi 40 kişi astı. Erzurum'u susturdu. Rize'ye gitti. Rize'yi 3 gün 4 gün salladılar. Ama o Rize'de, Maraş'ta ve Erzurum'daki, Sivas'taki delikanlı tavırları İstanbul'da Müslümanların zekatlarını yiyen hocalar göstermediler. O yüzden İskilipli hoca hocalığın efendisidir. Hocalığın yüz akıdır, Allah ondan razı olsun. Alimliğin yüz akıdır. Onun için biz bugün o faciaya, o cinayete kurban olarak Atıf Hoca'yı seçenler gibi bugün Atıf Hoca'yı unutmak isteyenleri de suçlu görmek zorundayız. Atıf Hoca'yı unutmuş olmamız demek veya olağan olaylardan bir trafik kazasında ölmüş bir hoca efendi gibi görmemiz demek, bizim geçmişimizi ve bugünlere nasıl geldiğimizi görmezden gelmemiz demektir. Hayır, bu bir saygısızlıktır. İlme, şehadete ve ümmet için ayakta durma yürekliliğine karşı saygısızlıktır. Elbette Atıf Hoca Efendi ile beraber konuşulacak çok şey var arkadaşlar. Ama buradan en önemli, bizi, beni rahatsız eden şeylerden birisini özellikle zikredeceğim. Dedim ya, rahmetli Necip Fazıl'a kadar Atıf Hoca diye kalemine mürekkep akıtan kimse olmadı. Necip Fazıl deli dolu, İslam'a adanmış bir ömrü vardı. Ne cesaret, ne delilik yazdı. Kim bilir ona niceleri demiştir, yapma Necip Bey ya, böyle başımıza bela çıkarma, şimdi bu konuların zamanı değil demişlerdir. O zaman da zamanı değildi bu konuların, şimdi de zamanı değil aslında. Hiçbir zaman zamanı değil. Çünkü asanlar hiçbir zaman Atıf Hoca konuşulsun istemediler. Mahkeme tutanağı bile bırakmadılar gerilerinde. Necip Fazıl çıktı. Son Devrin Din Mazlumları diye bir kitabı vardır. Said Nursi'den Atıf Hoca Efendi ve benzeri Allah'ın davasını bu geçtiğimiz asrın başlarında ayakta tutmaya çalışan ümmetin büyüklerine ait yazdığı bir kitap vardı. Tarihi bir kitap değil, belgesel bir kitap da değil. Ondan bundan duyduğu şeyleri toparlamış. Daha sonra da burada Hoca Efendi'nin şefaatine kıyamet günü vesile olsun diye özellikle Sadık Albayrak abimizi de anmak zorundayız. O da Atıf Hoca Efendi'yi 75'li yıllardan sonra Necip Fazıl'ın açtığı çığırdan sonra o da gerçekten yani Atıf Hoca Efendi'yi aldı kaldırdı götürdü. Onu da bizi de Allah şefaatine nail eylesin. Burada çok önemli bir puf noktasına değineceğim arkadaşlar. Şimdi geçen hafta gençlere dedim ki yeni sohbet konumuzun başlığını savunmasını yırtan şehit olarak yazın anons edin dedim. Savunmasını yırtan şehit. O başlığı bu binaya astık. İnternette de onu ilan ettik. Zaten savunmasını yırtan dedin mi internete tık yapıyorsun karşına Atıf Hoca çıkıyor. Savunmasını yırtmakla meşhur olmuş. Bu olayı Necip Fazıl rahmetullahi aleyh o sözünü ettiğim kitapta anlatıyor. Ve bunu belgeleyemiyor aslında. Birinden duymuş böyle bir hikaye var. Aslı astarı ne kadar var yok onu bilmiyoruz. Olay şöyle. Hoca Efendi'nin yarın idam günü. Bugün mahkemesi için müdafaa hazırlaması lazım. O akşam müdafaasını yazarken hapishanede uyukluyor. Uyuklayınca Efendimiz Aleyhisselam rüyasında görüyor. Hazreti Osman'ın gördüğü bir rüyadır bu. O da görüyor. Diyor ki Efendimiz ona ne müdafaa hazırlayıp duruyorsun? Ya bize geleceksin nasıl olsa gibi işte. Bu özeti bu olan bir rüya görüyor. O da uyanıp yırtıyor savunmasını. Şimdi İskilip'le Atıf diye sorayım. 100 kişinin 99'unun cevabı budur. Savunmasını yırttı Allah razı olsun. İşte benim de yırtıldığım nokta budur. Kardeşim bu adam savunmasını yırtsa ne olur yırtmasa olur. Ne için astılar bunu? Bu daha büyük bir konu. Savunmasını yırtmak duygusal bir olay. Vay be nasıl yırttık kağıtları. Yırtmadı diyelim savunmasını. Hatırası kıyamete kadar yaşatılması gereken bir mümin değil mi bu? Onun ne için idam edildiği, niye kurban seçildiği yeterli bir sevgi unsuru değil mi? İlla bir duygusallık olacak bir yerde. Hayır kardeşim, o zatın asıldığı sehpa kıyamete kadar çiçek açacak ağaç parçaları olması lazım. O değil mi İslam'ın önü kesilsin diye İslam adına kurban seçildi. Her Müslüman kıyamete kadar bunu hatırlıyor olması lazım. Maalesef böyle bir duygusal, işte bilhassa yaşlıların, böyle rikkat ehli insanların özellikle Allah Allah demek evliyadanmış. Şehadetten büyük evliyalık mı var ya? Seni hilafet adına, İslam adına, Allah'ın dinine sahip çıktığın için asıyoruz diye Yasir'in cinsinden olmayı hak etmiş bir Müslüman evliya olsa ne olacak ya? Evliyalık, hangi evliyalık şehadetten değerli? Şehitlikten daha garanti bir velilik var mı? Rüyasında Peygamber Aleyhisselam'ı görmüş. Ne rüyası kardeşim? Gün ortası şehadetini gördük biz bunun. Sen rüyadan bahsediyorsun. Bu bakış tarzını bu davaya uyarladığımızda kaybeden biz oluyoruz. Lan hep rüya görenlerimi hürmetle anacağız. Diyelim hiç rüya görmedi. Bizim işimiz rüyaya düşmemeli. Ortada 1000 rüyadan daha değerli. Güneş kadar parlak bir gerçek var. Ümmeti Muhammed'in kurbanı bu. Bu ümmetin kurbanı kardeşim. Rüya görseydi ne olacaktı? Görmedi rüya diyelim. Yani Necip Fazıl onu kimden duyduğunu bilmiyoruz. Çünkü o kitapta ben şuradan duydum demek zorunda değil. Zaten onu yazdıktan sonra kaç sene hapis yattı o kitaptan dolayı. Yani Necip Fazıl'ın yani bir de kaynak bulacak hali yoktu bize. Allah razı olsun. Doğru veya eğri önemli değil. O olayı irdelemiyorum ben. O rüyayı nasıl gördü onu irdelemiyorum. Neden kurban seçilmiş olmasını gönüllerimizde taht kurması için yeterli görmüyoruz. Bu bakış tarzı hatalı. Hayır, İskilipli Hoca Efendi öbür tarafın kurban adayı olduğu için, kurban olarak onu seçtikleri için biz Hoca Efendi'yi bağrımıza basarız. Ama kardeşler, Hoca Efendi asıldıktan sonra bir kızı bir hanımı kaldı. Kimse onları bağrına basmadı. Gittiler köylerinde bile duramadılar. Biliyor musunuz? Hoca Efendi'nin kabri bile yok hala. Var da otopark olarak kullanılıyor şimdi. 1954'te burası otopark yapılacak filan diye ilan edilmiş bir askeri mezarlığa koymuşlar onu o zaman. Herkes ölüsünün cesedini almış oradan başka bir mezarlığa götürmüşler. Hoca Efendi'nin mezarına bile sahip çıkan olmamış. Bu da benim içime öyle bir his veriyor ki, demek ki Subhanallah, %100 şehitmiş bu ya. Mezarına bile sahip çıkamamışız da gördüğü rüyayla ilgileniyorsun sen. Hoca efendi garip, akrabalarının bile tırnakları sökülmüş o idam edildikten sonra, bir daha hakkını hukukunu aramasınlar diye. O tırnakları sökülmüş insanlar da gidip o kabri bile bir daha karıştıramadılar. Allah ondan razı olsun. Mahkeme sürecinde, uyduruk mahkeme tabi, mahkeme diye bir şey yok ortada. Ne sarıklı hoca efendiler, bununla görüşmeye bile yanaşmamışlar, ne olur ne olmaz, tehlikeli adam diye. Ama arkadaşlar, Allah'ın her işinde bir hikmet var. Demek ki ona o zamanki Diyanet Başkanı filan kim, Atıf Efendi merak etme, hep seninle ilgileniriz dese, o da kim bilir başını başını eğecek, orada hakimlere filan yağ yakacak, şehadetinin değeri gidecekti. Sonra gene asacaklardı onu, çünkü kafaya kurt bir defa kuzuyu yemeye karar vermiş. İster özür dile, ister elini öp, ister ayağını öp, seni yiyecek kurt. Bu hiç olmasın, hiçbir zillete düşmeden delikanlı bir tavırla kelime-i şehadet okuyarak ve son sözü sorulduğunda zalimlerle mahşer yerinde buluşmak mukadderdir demiş. Randevuya inanıyor. Randevu yerinde görüşeceğiz. Kelime-i şehadeti okuyup Rabbine teslim etmiş onu. Kardeşler, Hoca Efendi İskilip'li Atıf Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, bu ümmetin geçmişinde en az Yasir kadar, Sümeyye kadar, Hamza kadar, bunların ayarında biri olmasa bile, vakıa açısından Hamza'nın ciğerinin parçalanışındaki mantık Kel Ali'nin kafasında vardı. Kel Ali Vahşi'den daha vahşiydi. Vahşi sonra iman etti, ümmeti Muhammed'e en büyük hizmetlerden birini yaparak öldü gitti, şehit olarak öldü. Kel Ali'ye çıldırmaktan başka bir şey düşmedi, geberdi gitti, çıldırarak geberdi. Kel Ali'yi, onu görevlendirenlerden mahkeme, adliye tutanaklarına varıncaya kadar bir Allah kulunun andığı yok. Ben şehitlik kelimesi aklıma veya gözüme takıldıkça Atıf Hoca'yı hatırlamadığım bir günü sayamıyorum. Elhamdülillah. Biz kardeşler, Atıf Hoca Efendi'yi bir sembol olarak görmek zorundayız. Bu İslam'ın hilafetinin, birliğinin, beraberliğinin kaldırıldığı, yeni bir sistemin, yeni bir düzenin kurulduğu dönemde eskinin kökünü kesmek için vurulmuş, koparılmış bir kafadır. Bizim gözümüzde bu açıdan değerli. Şimdi elhamdülillah öyle bir döneme geldik. Allah'ın izniyle gün olacak. Menderes'i asanlar daha sonra devlet olarak özür diledikleri gibi, Allah'ın izni ve lütfuyla biz Atıf Hoca Efendi'nin şahsiyeti maneviyesine sahip çıktığımız sürece, inşallah bir gün devlet özrüyle Atıf Hoca Efendi'nin kabri de bulunacak, adı da ihya edilecektir inşallah. Dileriz Allah o günü görüp yüzümüzün güldüğünü de hissetmeyi bize nasip eder İnşallah. Burada kardeşler çok önemli bir husus daha özellikle zikretmek istiyorum. Atıf Hoca Efendi başta söylediğim gibi çok derin ilimleri olan birisi değil. Mesela Ali Haydar Efendi vardır. Bugünkü İsmail Ağa Şeyhi, Allah sıhhatini ziyade eylesin, Mahmut Hoca Efendi'nin şeyhi olan ve Ahıska asıllı, yani Osmanlı topraklarına girmiş çıkmış en ağır alimlerden sırayla sayacak olsak ilk beşe rahat girer. Yani 1000 yıllık Osmanlı Selçuklu ilim dünyasının çok rahat ilk onunda oturacak birisi. Mesela Ali Haydar Efendi ve Atıf Hoca Efendi bir arada anılacak olsa, Atıf Hoca Efendi onun talebesi olacak düzeyde değil. Ali Haydar Efendi de İstiklal mahkemelerine girdi çıktı. 4 defa idamla yargılandı. Allah lütfetti, onu kurtardı. Ama Emin Saraç Hoca Efendi'den özellikle dinlediğim bir hatırayı size nakledeceğim. Emin Saraç Hoca Efendi Ali Haydar Hoca Efendi'nin talebesi, onun fıkıh talebesi. O özellikle hapishane hatıralarından çok söz etmiş. Beraber bulundular bu soruşturma sürecinde. O kadar yani huzurumuz kaçar bu gece. Ben hocamdan dinlediğim şeyleri, çektikleri, hocaların çektiği işkenceleri size anlatsam, yani bu gece huzurlu uyuyamazsınız arkadaşlar. Irak'taki hapishane, Guatemala'da falan olur şeyler değil onlar. En basit Emin Saraç Hoca Efendi'nden duyduğum, ki o da hocasından, yani bu olayı yaşayandan duyduğu şey, en basiti 3 ay bir odada bunları tutuyorlar. 10 tane, her biri İmam-ı Azam ayarında, o çağda büyük bir alim, Ali Aydar Efendi, Atıf Hoca Efendi, bunları bir odada tutuyorlar ve tek bir gaz yağı tenekesi veriyorlar, abdestinizi bunun içine bozacaksınız diyorlar. Ve 10 metrekare bir odada 6 kişi kalıyorlar. Aylarca insan pisliğinin bir tenekede durduğunu düşünün. Ve sen hayatında çocuklarının önünde bile paçalarını sıvamamış edepli bir alimsin. Senin gibi 4 tane 5 tane dev bir adamın önünde abdest bozuyorsun. Bunu bilerek böyle yapıyorlar. Teneke olmadığından değil, tuvalete götürmeyeceklerinden değil. Bir alim en çok nereden rahatsız olur? Necasetten rahatsız olur. En çok nereden? 10 metrekare odada 6 tane insan. Tuvalet yapacaksın, hadi teneke doldu boşaldı neyse, nasıl, nereye dönecek insanlar? Şalvarını nasıl çıkaracaksın? Cübbeni nasıl çıkaracaksın? Adamlar en can damarı neyse bir alemin oradan vurmuşlar. Ben bunu, olayı yaşayan birisi Emin Saraç Hoca Efendi'ye anlattı, ben ondan hatıralarından dinledim. Ali Adel Efendi Hazretleri, Allah şefaatine ermeyi nail eylesin, bu ümmetin bugüne kadar İslamiyet'i yaşatmasına vesile olan 3-5 insandan bir tanesi, ilmiyle, takvasıyla, zühdüyle, rahmetullahi aleyh. Hoca Efendi'nin diyor ki kendisi, biz diyor becerdik, sıyrıldık mahkemelerden ama diyor kazanan Atıf oldu diyor. Kazanan Atıf oldu diyor. O zaman yani bu Atıf ne direniyor böyle filan gibi diyesi geliyormuş. Ki yani işte tamam, sen de diyor ki dikkatten kaçtı filan vesaire. Atıf Hoca Efendi'nin dik duruşunu ömrünün sonuna kadar hayran olmuş. O da onun yetişmesine vesile oluyor. Yani Atıf Hoca Efendi öyle biri ki kendinden büyük alimlere ömrünün sonuna kadar ders olmuş. İbret olmuş. Allah ondan razı olsun. Her halükarda kardeşler, biz bizden önce hata edenleri de dahil Allah için ayakta duran, ümmeti Muhammed'in şerefini korumak için kendi canını feda edenlere hürmetimizi ölünceye kadar canlı tutmamız lazım. Şefaatlerini umarız Allah'tan. Bizim nasıl geldiğimiz belki belli ama nasıl gideceğimiz belli değil. Arkadaşlar, bir müftü, bir hoca efendi 30 sene 40 sene bir yerde imamlık yapıyor. Çapulcu bir kaymakam geliyor veya işte birisi geliyor. Ona bir şeyi, kafayı takıyor. Bunu sürün buradan diyor. Ay ne yağdanlıklar göreceksin. Ne yalvarmalar. İşte aslında şöyle siyasileri araya koy, müdürleri araya koy. Ben bulunduğu camiden, imam olarak bulunduğu camiden tayini çıkmasın diye müftüye Ziraat Bankası müdürünü aracı gönderen adamı bilirim. Şu dünyanın geldiği hale bakın. Yani imam, A camisinde imam, müftü atıyor onu, filan camiye gideceksin diyor. Onun da keyfi bozuluyor tabi o camiye gidersen. Ziraat Bankası faiz çöplüğünün müdürünü müftüye aracı gönderiyor tayinim çıkmasın diye. Atıf Hoca da hoca, o dediğim adam da hoca. Sonra buna rağmen müftü onu sürüyor. Bankacı da işe yaramadı. Şeref de gitti, banka da gitti. Atıf Hoca da hoca ama. Rahmetullahi aleyh. Ben bu dik duruşundan dolayı Seyyid Kutup'la Atıf Hoca Efendi'yi bir türlü gözlerimden silemiyorum. Çok hoca seviyorum, alimleri seviyorum ama bu duruş çok enteresan arkadaşlar. Bu duruş çok enteresan. Hoca Efendi 50 yaşındaydı. Asılmadı da diyelim kaderinde 30 sene daha yaşamak vardı. Ne edecekti ki emekli olup İskilip'e gidecekti? Ne yapacaktı orada? Ne yapacaktı İskilip'te? Şimdi nerede? Mahkemeden kurtulsaydı nerede olacaktı? Mahkemeden kurtulsaydı da nihayet gene ölecekti. Çünkü ecel bir saniye ileri geri gidiyor mu? Gitmiyor. Şerefiyle, haysiyetiyle, ümmetin evladı, Resulullah'ın en şerefli varisi olarak öldü. Öbür türlü yalvarmış, yakarmış, yüz suyu dökmüş, sakalına yazık olmuş, sarığına yazık olmuş bir hoca olarak gidecekti. Şimdi çok daha iyi gitti. Çünkü o 51 yaşında öldü. İdamdan kurtulsa 58 yaşında ölmeyecekti ki, aynı gün gene ölecekti. Mahkemeden dönerken trenin altında kalacaktı, ölecekti. Gene ölecekti. Biz Atıf Hoca Efendi'yi bağrımıza basıyoruz. Elhamdülillah. Bir gün Trabzon'a giderken, İlgaz'ı geçtikten sonra Aklıma geçti. Eskiden buralarda İskilip diye bir leva vardı. Bu levaya rastlarsam gireceğim buradan dedim. Meğer iki defa İskilip geçiyormuş. Bir ilk İskilip var, dağ yolu. 60 kilometre sadece tırmanıyorsun. Bir de normal İskilip yolu varmış. O at arabasıyla da gidilecek kadar kolay bir yol.

0: camisi. Hemen namazı kıldım. Çıkışta 2-3 tane ihtiyar yastığı bekliyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bunlar da benim arabanın plakasına bakıyorlar. Efendi, İstanbul'dan mı geliyorsunuz dedi. Evet dedim. Hoş geldiniz dedi. Buyurun çay içelim dedi. Dedim yok, ben Trabzon'a gidiyorum dedim. İskilip'e ziyarete geldim. Kime geldiniz dedi. Buraların bir hocası var dedim. Onu ziyarete geldim dedim. Hangi hocası dedi. Cami hocasını arıyorum zannetti o. Dedim İskilip'li Atif hocayı arıyorum dedim. Mezarına da razıyım, evine de razıyım dedim. Adam durdu. Ulan İstanbullu dedi. Bize İskilip'li mi bıraktınız? Aldınız evladımı, astırdınız dedi. Konuşma dedi ya. O atla arabana git dedi. Bir garip oldum. O adam beni böyle bir gazeteci falan bir şey zannetti. Arıyor. Baktım benden daha böyle hassaslar varmış dedim. Hani çay verecektin bana dedim. Gideceksen git sen dedi. Nereye gideceksen git. Neyse dedim ki yok dedim. Ben dedim seni zannettiğin gibi gelmedim dedim. Gördün namaz kıldım dedim. Ulan Hasanlar da kılıyordu belki dedi. Neyse oturduk, nerelisin filan dedim. Ben buralıyım dedi derken dedim ben böyle dedim. Filan yoldan geldim. Aa sen iyi çile çekmişsin dedi. Sen o yolda ne işin var dedi. Ne bileyim dedim. Neyse oturduk. Adam açtı ağzını yumdu. O da boşalacak birini arıyormuş. Ben de boşalacak birini arıyordum. Boşaldık, atladık, arabaya gittik. Allah razı olsun. Tabii onun derdi de başka. Yani o da İstanbulluları boğacak ama. Evladımızı aldınız, kaybettiniz dedi falan. Ben de ona izah ettim. Dedim, efendi dedim. İskilip'li İstanbul müftüsü olsaydı böyle kazanmayacaktı. Sen onu hatırlamayacaktın dedim. O zaman İstanbul müftüsü olanların adını bilen de yok şimdi. Ama müftü fetvasıyla asılanların elhamdülillah kıyamete kadar atları da soyadları da anaları babaları da kaldı Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Demek ki kardeşler bu ümmet çok zor günler, acı günler, ağlanacak günler geçirdi. Elhamdülillah bu günleri de gördük. Şimdi emelimiz böyle belasız günler geçirelim filan. Allah'tan bela istemiyoruz ama bu olacak. İlla bir olacak ama hiç olmasın bu şerefli insanların, bu onurlu insanların hatırasını ayakta tutalım. Canlı tutalım diye içimde bir arzu var. O günlerde Müslümanların yaşadığı zorlukları bir miktar dil ve sözlük yardımı görerek Necip Fazıl'ın Sözünü Ettiğim kitabından okuyabilirsiniz arkadaşlar. O elif cüzüğüyle ormanlarda kaçan insanlar, o ezan okuduğu bir halk partili tarafından ihbar edildiği için bir daha evindeki ahırdan, samanlıktan çıkamayan müezzinler, neler gördü bu topraklar, neler gördü. Şimdi İslam'ı ulu orta ağzında alıp bedava bol keseden Müslümanlıktan taviz verenler bu şehitlerle ne edecekler kıyamet günü? Astıkları insanları sahilde kumların içine gömüyorlar masraf olmasın diye. Neler gördü bu ümmet? Ama küfürde neler görecek inşallah. Korktukları bin kere başına gelecek. Çünkü bir Atif ölür, Allah'ın izniyle ümmet milyon Atif yetiştirir. Olacak Allah'ın izniyle. Konuşmaya gerek var mı? Allah onu da bizi de şehitlerin efendisi Hamza bin Abdülmuttalib'in huzurunda buluşmakla şereflendirsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: Hayat rehberi sona erdi.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.

denizler zincirlerle tutulduğu zaman karadan o gemileri yürüten Sultan Fatih'in evladısın. 5 saatten fazla uyku haram diyeceksin. Oturacaksın. Bağdat'ı, Şam'ı, alemi İslam'ı kurtaracak yüksek teknolojiye sahip silahları sen geliştireceksin. Doktor kardeşim, senin mesain 8'den 5'e kadar devlete göre. Ama sen o izin günlerinde, mesai haricinde nerede mazlumlar, nerede muhacirler, nerede biçareler, Afrika'da, Suriye'de, Halep'te hastanesi vurulanlara yetiştim, geliyorum diyeceksin. Seni Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yeniden kumandanlık makamına tayin edersek, Allah Azze ve Celle o en zor zamanlarda bu ümmetin içinden nasıl Yavuz'u, Alparslan'ı, Tuğrul Bey'i, Salahaddin Eyyubi'yi çıkardıysa seni çıkaracak. Sen tarihin akışını değiştireceksin. Sen zuhur edeceksin. Bir ikindi vakti medet diyenler, Suriye sokaklarında meta Nasrullah diyenler, Allah'ın yardımı nerede diyen, yalvaran biçarelerin imdadına sen koşacaksın. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Halid bin Melid'e talimat gönderir. Irak'a git. Orduyu oraya sevk et. Halid bin Melid radıyallahu anh riddet olaylarında askerinin o en kahramanlarını şehit olarak ahirete gönderir. Yanında az sayıda asker var. Onlarla Irak'a gidilmez. Onlarla Irak'ta zafer kazanılmaz. Madde planla bu hesabı yapar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'den takviye kuvvet ister. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Kaka bin Amr'ı gönderir ve bir mektup yazar. Buyurur ki La yuhzemu ceyşun fihim Kaka. İçinde Kaka olan bir ordu hezimete uğramayacak. Çünkü onu Hazreti Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. Ve büyük bir zafere imza atarlar. Suriyeli anneyi gördünüz. Yavrusu Halep'te son anlarını yaşıyor. Anne yavrunun başucunda. Onu hayata hazırlamış. Dünyada güzel günler görsün diye belki aç kaldı. Yavrum güzel günler yaşasın diye. Şimdi o yavru son anlarında ahirete gidiyor. Anne yavrusunun ahireti için çocuğu ölüm meleğini selamlıyor. Son anları. Evladım la ilahe illallah de. Ve o kadın, ya Rabbi sen verdin sen alıyorsun. Hükmüne itirazım yok Allah'ım diyor. Bu ümmet yeniden içinden Hansa gibi büyük kadınları çıkardı. O da öyle diyordu. Yavrularının 4 tanesi Kadisiye'de şehit olunca beni 4 yavrunun, şehit yavrunun annesi yapan Allah'a hamdolsun. Eğer sen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kışta, yazda, çarşıda, okulda, hayatının bütün anlarında ittiba edersen, yani Bedir'de durursan, hep Bedir halini kuşanırsan, Allah seninle yeniden o annelerin acılarını dindirecektir. Sen yeniden yolu açacaksın, hazırlanacaksın, uyumayacaksın. Ümmetin istikbali için eğer denizler tutulduysa gemileri karadan yürüteceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni nereye koyduysa orada bekleyeceksin. Cebeli Rumat'tasın. Abdullah bin Cübeyr'sin. Annelere de ki eğer siz yavrularınızı Halep'te, Musul'da, Mısır'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da kaybetseniz de alem-i İslam'ın gençleri yeniden kumandanımız Hazreti Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden Kaka bin Amr'lar geliyor. Biz Hamzalarımızı, Enes'lerimizi, Mus'ablarımızı kaybetsek de İslam yenilmeyecek. Allah'ın dini Allah Azze ve Celle'nin nusretiyle yeniden zafere ulaşacak. Bunun yolu seninle açılacak. Sen Kaka olacaksın. Sen Mus'ab, sen Yasir olacaksın. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Sen kuvveti hazırlayacaksın. 5 saatten fazla uyku haram. O anneler imdat derken

0: yatağa mahkum olamayız ya Rabbi dersen, Allah bu ümmete seninle imdad edecek kardeşim.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
2: www.yıldızfm.com.
3: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bir markete giren müşterilerden birisi, markette satılan eşyanın üzerindeki etiketlerle oynayabilir mi? Mesela tuttuğu bir kutuyu, bunun etiketini buraya koyalım, onun etiketini buna koyalım diyebilir mi? Dese ne olur? Böyle bir ticaret olur mu? Olmaz elbette. Kimse filan markete girecek diye bir kanun yok. Marketi beğendin, girdin. Markette şu 10, bu da 15 dediklerinde almazsan çıkarsın. Ama 15'liği 10'a, 10'u 5'e taşıyamazsın. Malın sahibi kaç paraya satıyorsa o fiyattan alacaksın ya da o markete girmeyeceksin. Bu bir kural. Buna bir itirazımız yok, olamaz da zaten. Bu benzetmeyi ne için yapıyorum? Dinimiz cennete girmenin karşılığıdır. Rabbimiz cennete girmek isteyen İslam'a girecek, İslam'da dediğimi yapacak buyurmuştur. Ve İslam'a girince de, İslam bir market gibi, içine girince de etiketlerle oynama hakkı yoktur kimsenin. Allah cihadı bir yere oturtmuştur. Sen batıdan utanıyorsun diye cihadı etiketini değiştirip ikinci rafa kaldıramaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Girmeyeydin Müslümanlığa. Girdin, Allah kadına, erkeğe raf belirlemiş, etiket koymuş, barkod numarası koymuş. Kadını oradan kaldırıp erkeğin rafına, erkeği de kadınların rafına koyamazsın. Koyduğun zaman güvenlik görevlisi seni kolundan tuttuğu gibi dışarı atar. Ne işin var markette denir. Başka markete git. Hristiyanlıkta neyi nere koyarsan kimse bir şey demiyor zaten. Yahudilikte hahamlara paranı verdin mi her şey senin. Öyle markette var. Bu marketin sahibi barkod numaralarını koymuş, etiketlerini koymuş, fiyatlarla oynatmıyor. Biz bu marketi şu şekilde uygun buluyoruz dediğimiz zaman marketin sahibiyle kavga ederiz.

Aziz kardeşlerim, Allah şeriatını itaat edelim, teslim olalım diye bizim önümüze koydu. Beğenip beğenip yontalım, kuşa çevirelim diye değil. Buradan hareketle bir hususu değerlendirmek istiyorum. Hangimizin Müslümanlığı daha iyi? Hangimiz daha iyi işler yapıyoruz diye bir soru sorsak, kim neyi yapıyorsa onu en iyi iş görüyor. Mesela cumartesi günleri bir dernekte toplanıp o mahalledeki 3 kişiye bu hafta şu yardımı yapalım diye bir toplantı yapıyorlarsa, veyahut da kadınlar bir ablanın evinde toplanıp bu hafta 10 Yasin okuyalım diyorlarsa, giderken de birer tane çeyrek altın bırakalım bu eve diyorlarsa, sorsan onlar ashab-ı kiram gibi büyük adamlar. Kendilerine göre çok iyi iş yapıyorlar. Bunu kim için yapıyorsunuz? Allah için. İyi, güzel. Kimden karşılık bekliyorsunuz? Allah'tan. Ne bekliyorsunuz? 500 sevap. Bunun üzerinde 500 sevap yazıyor mu? Bu sevap etiketleriyle niye oynuyorsun sen? Allah neyi nere koyduysa o orada güzeldir. Kardeşlerim, İslamiyet meçhul bir din değildir. İslamiyet Allah'ın en mükemmel şekliyle bize teslim edilmiş dinidir. Sahibi Allah'tır. Her şeyi yerli yerine koyan da Allah'tır. Kim ne yaptıysa karşılığını verecek olan da Allah'tır Celle Celaluhu. Bu mantıkla hareket ettiğimizde kardeşlerim, kesinlikle şunu bilmemiz lazım. İslam marketinde etiketi en yüksek mamul sabah namazıdır. Sabah namazı ile başlamayan gün batık gündür. O gün Kudüs'ü de fethetsen düşük fiyatta bir iş yapmış olursun. Bu kanunu anlayabilmemiz için markete soktum sizleri. İslam sabah namazı dinidir. Sabah namazı Müslümanlıktır. Herkesin Müslümanlığının standardı sabah namazı kadardır. Herkes kıldığı sabah namazı kadar konuşsun. Umut bağlasın. Kendisini cennette hissetsin. Allah ve peygamberi Müslümanlığı sabahla başlatıyor. Bizim günümüz sabah namazıyla başlar. Sabah namazı olmayınca güneş doğmamış demektir. Onun için biz ümmet olarak kendimize bir isim belirlesek, desek ki biz güneşin önündeki bir ümmetiz desek, bu yalan değildir. Güneşin önündeyiz biz. 1,5 milyar insan Müslümansa dünyada, bu demektir ki güneş 1,5 milyar insandan sonra kalkmıştır. Çünkü güneşin doğması sabah namazının vaktinin bitmesi demektir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün insanlar güneş doğmadan hayata doğmuşlardır. Ben bugün sabah namazına kılmadım ama akşama kadar 10 cüz Kur'an okudum diyen etiketlerle oynuyor. 10 cüz Kur'an okumak muhteşem bir sevap yumağıdır. Asla sabah namazı değildir. Asla değildir. 10 fakiri giydirdim. 10 fakirin karnını doyurdum. 10 fakire birer daire verdim. Bunlar mübarek işlerdir. Asla sabah namazı değildir. Asla. Sabah namazı müminin müminliğinin şartelidir. O şarteli açarsan devre işliyor demektir.

Aksi takdirde sabah namazını kılmamış insan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü aynen tekrar ediyorum, affedersiniz efendim diye benzetme de yapmıyorum. Hiç affınızı da istemiyorum. Çünkü peygamberimin ağzından çıkmış bu sallallahu aleyhi ve sellem. Özür dilenecek bir şey değil. Sabah namazını kılmamış Müslüman üzerine şeytanın işediği adamdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen istediğin kadar orijinal, güzel işler yaptığını düşün. Ya üstünde şeytan idrarı var bir defa. Ertesi sabah olacak da akıllanacaksın da sabah namazına kalkacaksın, şeytan necasetinden temizlenmiş olacaksın. Sabah namazı ümmeti Muhammed'in şartelidir. Günü sabah namazıyla başlatır. Bunun için markete girip marketteki etiketlerle oynayanlar hırsız diye yakalanacakları gibi. Güvenlik kamerası onları yakalayıp etiketlerle oynuyordu. Deneceği gibi. Sabah namazına kalkmayan baliğ çocuğunu iyi bir üniversiteye koyduğunu, bunun için çocuğa çok güzel ders programları yaptırdığını düşünenler, sabah namazına alıştırmadıkları çocuklarının iyi üniversite tutturarak, iyi iş kurarak, iyi evlilik yaparak, iyi dedikleri şeyler oynanmış etiketlerdir hep. İyi çocuk, iyi delikanlı bulu çağından sonra sabah namazına kalkan delikanlıdır. Sabah namazını kılan genç kız ümmeti Muhammed'in standartlarında bir kızdır. Sizler başarılı bir evlilik yapmak istiyorsanız, Allah'ın razı olacağı bir gelin adayı arıyorsanız veya damat arıyorsanız, onun hafız olmasından önce, filan okul mezunu olup olmamasından önce son bir aylık sabah namazı grafiğine bakın. Çok şey yakalarsınız. Hele 40 gün sabah namazı kaçırmamış bir damat mübarektir. Etiketi yüksektir. En pahalı ürünler arasındadır o. 40 gündür özel günleri hariç sabah namazı kaçırmamış bir mümine kız mücahidedir. O Allah dostudur. Onun bir gözü engelli de olsa, bir ayağı protez takılmış da olsa o mübarektir, kaçırılmamalıdır. Çünkü Allah sabah namazını Müslümanlığın en yüksek fiyatlı işi olarak görüyor. En yüksek fiyatta kalitesi olan birisi tarhana çorbası yapmayı bilmese de zararı yok. Hazır çorba alırsın. Ama hazır kul bulamazsın bir yerden. Çorbanın hazırı var. Köfte harcının hazırı var. Çamaşırcı var. Bulaşıkçı var. Sabah namazıyla Müslümanlığını Allah'la birleştirmiş bir insanın muadili ve hazırı yoktur. Artık biz muharref din sahibi Yahudiler ve Hristiyanlar gibi görkemli binalar, şovlar üzerinden değil, Allah'ın gördüğü büyük işler üzerinden büyük insan, iyi insan, kaliteli mümin, hoş mümin ayarlamaları yapmak zorundayız. Allah'ın marketinde sabah namazı müminlik anlamına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını kılmayanlar değil, camiye gelmeyenler için evlerini yakasım geliyor buyurmuştur. Yakılmış, kül olmuş evlerde mi yaşıyoruz acaba diye tefekkür etmek zorundayız. Kardeşlerim, sabah namazına yer bulalım. İmanımızda yer bulalım. İmanımızda nerede duruyor? Günlük hayatımızda yer bulalım. Sabah namazını nereye oturttuk?
hayat pratiğimizde, Müslümanlık pratiğimizde sabah namazı ne kadar pratik bir namaz? Eğer sabah namazını biz Allah'ın oturttuğu yere oturtamıyorsak, ondan sonra da diğer artılarımızla, diğer görevlerimizden birisiyle avunuyorsak, bu aldanıştır. Bir mümin hem vakıfta toplanacak, vakıf görevlerini yapacak, hem de o günü sabah namazıyla başlatmış olacak. Sabah namazıyla başlatılmayan günün içinde cihad olmaz, hayır işi olmaz. Belki de vakıflarımızın, derneklerimizin, siyasetçilerimizin anlayamadıkları ve bir türlü bulamadıkları bereketsizlik nedeni de bu olsa gerek. Güne Allah'la başlanmadığı için akşama kadar Allah'tan kopuk, Allah'tan ayrı bir hayat, ne mümince ne de insanca bereketli bir hayat olmuyor. Ne yazık ki. Kardeşlerim, üç büyük hakikat var sabah namazında. Bir, sabah namazı müminlerle münafıklar arasındaki renk farkıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Sabah namazı kim münafıktır, kim Müslümandır, bunun ölçüsüdür. Aynı şekilde yatsı namazı da. Hiç tereddüt etmeden diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuralı koymuş. Münafıkları sabah namazında arayın buyuruyor. Akşam bol keseden toplantıda vaatlerde yapan adam sabah namazında neredeydin? Akşam İslam devleti kuruyordun. Mangalda kül kalmıyordu sen konuşurken. Az daha 10 dakika daha sürseydi toplantı Kudüs'ü de kurtarmıştın. Sabah namazında yoksun. Üstündeki etikette münafık yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elindeki kaşeyi basmış. Bu münafıktır diye biz tabela asamayız. Ama Resulullah böyle uyardı deriz. Aleyhissalatu vesselam. Akşam 1'e kadar, gece yarısına kadar İslami toplantı yapacak yerde 9'da tavuk gibi kümesine çekilseydin de sabah namazına güzel kalksaydın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu tehdidiyle karşılaşmasaydın. Sabah namazı bir, münafıkla mümin arasındaki turnusol kağıdıdır. Sabah namazın kadar müminim diye gerilsen, sabah namazının zarar gördüğü bir evde, sabah namazının hep hikmet-i ilahi, güneş doğduktan sonra ertelendiği, kazaya kaldığı bir evde tehdit var. Bu tehdidin sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunu bir numaralı konu olarak önümüze koyalım. Sabah namazı kim mümin kim münafıkın ölçüldüğü ölçeklerin başında geliyor. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sabah namazını kılan Allah'ın koruması altındadır. O Allah'ın zimmetindedir buyuruyor. İkinci başlık bu. Güne sabah namazıyla başlamak Allah'la yol almak demektir. Sabah namazı olmadan güne başlanması halinde ise kendi başına kalmak demektir. Nerede? Siyasette, ticarette, seyahatte, aile ilişkilerinde, okulunda, yürüdüğün caddede, oturduğun balkonunda, her yerde sabah namazınla başlanmış gün Allah'ın koruması altında olmak demek. O günü Allah'la beraber geçirmek demek. Sabah namazında sorun oldukça Allah'tan ayrı kalmak demek. Öğle namazını

kılmış olsam bile, ikindiyi cemaatte kılmış olsam bile, sabah namazı etiketi o ikindi namazında yoktur. Allah'ın koruması altında olmak sabah namazı ile mümkün. Ben bugün filan Müslümana Allah yardım etsin dediğim zaman, ya da arabanın camına Allah korusun yazdığım zaman, böyle dedim diye Allah korumuyor. Sabah namazını kıldığım zaman ise Allah'ın koruması altında oluyorum. Koruyan Allah'sa koruma vaadi budur. Eğer Allah koruyacaksa beni, koruma kudreti Allah'ın elindedir diye iman ediyorsam, sabah namazını kılanları koruyacağını söylüyor. Öbürlerini dağdan mı atıyor? Öbürlerinin bindiği uçak mı düşüyor? Hayır. Biz Allah korusun derken sadece uçak düşmesin demek istemiyoruz ki. Ahlakımı korusun, dilimi korusun, gözümü korusun, elimi korusun, bedenimi korusun, dinimi korusun, çocuğuma bir şey olmasın, eşime bir şey olmasın, dükkanım çalınmasın, ticaretim zarar etmesin. Allah korurken yüzlerce kalem üzerinden koruyor Allah. Biz Allah korusun dediğimizde araba çarpmasın sana diye anlıyorsak, neremizin korunması gerektiğini de bilmiyoruz. Bugün konuşmaman gereken bir yalanı konuştun. Sabah namazını iyi kılmış olsaydın Allah dilini koruyacaktı seni. Saldı seni, salınca yalan konuştun. Gıybet ettin, gıybet dinledin. Korusaydı Allah dilini ve kulağını korurdu. Sabah namazı %100 Allah'ın koruma alanında olmak demektir. Bütün korunacak yönlerimizde 2-3 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü çok gayet açıktır. Hayatın bereketi sabah vaktindedir. Gün her zaman 12 saattir. Sabah namazı kılıp başlayanın günü 112 saat kadar bereketlidir. Sabah namazı kılmayan şeytan sidiğiyle üzerinde dolaştığı için ona 12 saat 12 dakika gibi bereketsiz, uğursuz gelir. Üçüncü madde bu. Üzerimde bugün bir bitkinlik var, sabah namazı kılmamışındır. Ya da sabah namazının sünnetini ihmal etmişindir. Ya da sabah namazında vantilatör gibi böyle esneyip duruyorsundur muhakkak. Ya da aldığın namazda kollarının yarısını yıkamadığın bir abdestle namaz kılmışındır. Namazında bir sorun vardır. Bereketsiz gün sabah namazı vaktinin zayi edildiği gündür. Üç şey kardeşler sabah namazında. Birincisi, müminle münafık arasındaki renk farkını gösteriyor sabah namazı. İki, sabah namazı Allah'ın himayesi altına girmek demektir. Üç, sabah namazı vakti bereketin dağıtıldığı vakittir. Bunun için selefi salihinimiz, Allah'ın salih kulları, sabahleyin namaza kaldırdığı çocuklarını, kalk yavrum sabah namazıdır dedikleri gibi, yavrum Allah rızıktan sağlığa kadar bereketler dağıtıyor, uyursun nasibini unuturlar derlermiş. Dağıtım yapılıyor, sen neredesin? Güneş doğunca o dağıtım bitiyor. Bunun için mümin olmasa da insanlar sabah namazı vaktinde, onlar tabi namaz derdi yok, spor yapmak için kalkıyorlar. Sabah namazı vaktinde ayakta olanlar daha dinç bir gün, daha kazancı, bereketli bir hayat yaşarlar. Bu üç şeyi unutmuyoruz kardeşlerim. Burada hepimiz müminiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Müminliğimizle iftihar ediyoruz. Elbette böyle olacağız. Ama müminliğimizin içini de doldurmak zorundayız. Edebiyatla müminlik olmuyor. Şiir yarışmasında değiliz, kulluk yarışındayız. Şiir müsabakası yapmıyoruz ki biz. En iyi şiiri kim okuyacak? En güzel amelleri kim yapacak? Onun için varız biz. Sabah namazı da

etiketi en yüksek iştir. En yüksek fiyatla sabah namazı vardır. Bu sebeple çocuklarımızı terbiye edip yetiştirirken, kendi Müslümanlığımıza standart belirlerken, arkadaş seçerken, hatta yol arkadaşı bile seçerken, ticari ortak belirlerken, siyasette kararlar alırken, sabah namazıyla başlayan günün adamları olup olmadığımıza bakmak zorundayız. Günü güneşi geçmiş olarak başlamak gerekiyor. Güneşten sonra hayata başlayanlar güneşe uydu olurlar. Güneşten önce hayata başlayanlar da Allah'ın izniyle güneşe bile yön verirler. Sabah namazı budur. Allah'a sabahın vaktinde uyku sersemliğini bertaraf edip secde etmek için abdest alıp seccadenin başına geçmek budur. Müslümanlık böyledir. Biz bu ölçüyü başka tarafa kaydıramayız. Allah'ın fiyatı sabah namazında budur. Sabah namazının iki rekat farzı yerine öğleyi 300 rekat kılsak Allah onu ona saymıyor. Asla saymıyor. 100 defa fazla cuma namazı kılsak bir sabah namazı saymıyor Allah bunu. Vezneye götürdüğünde bu barkod numarası bunu göstermiyor diyecekler sana. Bu sebeple kardeşlerim, Kudüs davamız mıdır? Elbette davamızdır. Ya Müslüman değiliz ya da davamızdır. Elbette davamızdır. Sabah namazı o bireysel özel davamızdır. Toplu ümmet olarak dava edindiğimiz bir şeyi bireysel davamızın faturası olarak gösteremeyiz Allah'a. Nasıl ben Kudüs davasına sahibim diye zina etmek, kumar oynamak kimsenin hakkı olmuyor. Kudüs mücahidi de olsan hiç kimse sana sabah namazı toleransı tanıyamaz. Böyle bir kanunu yok Allah'ın. Hepimiz bir zihin jimnastiği yapalım kardeşlerim. Fatih Mehmet rahmetullahi aleyh İstanbul'u fethederek bir yığın gün, 50 günden fazla bir zaman Allah için surların önünde ölesiye bir mücadele yaparak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir arzusunu gerçekleştirdi. Allah ondan razı olsun. Peygamber duası aldı. İnşallah Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla şu anda cennetlerde Peygamber aleyhisselamın ruhaniyetiyle beraberdir. 29 Mayıs günü İstanbul müminlerin oldu. Şu anda binlerce camisinden ezan okunan şehri Sultan Fatih teslim aldı. O gün yoruldular mı diye sorsam, böyle bir soru olur mu ya? 50 gün ayakta kaldılar. 50 gün kızgın yağların döküldüğü surların altında kaldılar. Binlerce şehit verdiler. Rahat herhalde otelde gidip uyumuyorlardı. Sahilde piknik yapmaya gelmemişlerdi. 50 günlük uykusuzdular. 50 saat uykusuz kalabiliyor muyuz ona bakalım. Uyusalar bile top seslerinden kulak zarları patlamıştı muhakkak. Öbür gün bitkindiler. O akşam yatsalar, Fatih de sabah namazına boş ver deyip nöbetçilerini tutmasaydı, sabah namazını kılmamış olsa, buyurun hoca efendi olun, müftü olun, Allah İstanbul ki binlerce camisi olacak ileride, asırlarca burada namaz kılınacak, kaç milyar kere sabah namazı kılınacak burada, sizin bu sabahınız helal olsun size der miydi? Müslümanlığınız böyle bir şeye onay veriyor mu? Mekke fethedildiği gün İstanbul Mekke'nin çöplüğü bile olamaz. Çöplüğü. Mekke fethedildiği gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün dinlenin dedi mi ashab-ı kirama? Diyebilir miydi? Fetihler zaten sabah namazı kılınsın diye yapılmıyor mu?
Sabah namazında hür bir şekilde müminler camilere gitsin diye bir yer fethedilir. Bunun için kardeşlerim, İstanbul'un fethinden, Mekke'nin fethinden çok daha önemli bir şey konuşuyoruz. Nerede kaldı ki üniversite kazanmak, lise kazanmak gibi talinin talisi, uçtan uca başka bir sebebi çocuklarımızın sabah namazından daha önemli görelim. Maazallah. Maazallah. Kudüs'e kilitlenmemiz, sabah namazından gafil olma nedenimiz oluyorsa Kudüs de zarar. O da zarar. Bizim fakir fukaraya erzak dağıtmamız, eğer sabah namazına kalkamama nedenimiz oluyorsa o erzak sana zehir zemberek oluyor demektir. Zehir dağıtıyorsun sen demektir. Sabah namazı ümmetiyiz. Hayata sabah namazıyla bakmak zorundayız. Kardeşlerim, şu hadisi şerifi evimizde ailece oturup bir muhasebe konusu yapmak için size okumak istiyorum. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın sizi takip etmek için görevlendirdiği melekleri vardır. Bu melekler nöbet nöbet gelip müminleri takip ederler. Herkesin sağında solunda melekler var. Onların dışında bir de İslam toplumunu gözetleyen görevli melekleri var Allah'ın. Bu şehir Müslüman şehir deyince toplu görevli zabıta melekleri var Allah'ın. Bu melekler her şehre sabah ve ikindi namazı vaktinde gelirler. Yani nöbet değişimleri sabah namazı ve ikindi namazı vaktinde olur. Demek ki her gün 24 saat içinde iki grup melek yeryüzüne iniyor. Bu şehirde nerede yaşıyorsun sen? İstanbul'da. İstanbul'un Eyüp semtinde. O semte artık 1 milyar melek mi, 1 trilyon melek mi, onu Allah biliyor. Geliyorlar, sabah namazında görevi alıyorlar. İkindiye kadar bütün müminleri denetliyorlar. Hesap tutuyorlar, kayıt altına alıyorlar. İkindi vakti başka bir grup melek geliyor. Onlar da o meleklerden görevi devralıyorlar. Ertesi sabah namazına kadar onlar da bu görevde kalıyorlar. Her melek grubu görevini bırakıp mesela sabah namazından sonra, ikindi namazından sonra yeni gelen görevlilere teslim edince nöbetlerini Allah'ın huzuruna çıkarlar. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rabbimiz her şeyi çok iyi bildiği halde, her şeyin asıl bileni olduğu halde, yüreklerdeki fısıldaşmaları dahi bildiği halde, olmamış şeylerin bile olacağı zaman nasıl olacağını bilen bir Allah olduğu halde, meleklerine buyurur ki, nereden geliyorsunuz? Filan yerdeki nöbetten geliyoruz ya Rabbi derler. Kullarımı nasıl bulmuştunuz, nasıl bıraktınız diye sorar Allah. Ve liste verirler. Bunları biz gittiğimizde ikindi namazında bulmuştuk. Şimdi de gelirken sabah namazındaydılar ya Rabbi diye teslim ederler. Sabah namazı kardeşlerim, sabah namazı kart basmaktır. Her gün Allah'ın defterlerine bugün sabah namazındaydı veya değildi diye kayıt numarasına bakılarak ismimizin üzerinde artı ve eksi konuyor. Biz bıraktığımızda sabah namazındaydılar ya Rabbi diyor melekler, ama sabah namazı kılmayanlar için biz onları görev bölgesinde görmedik ya Rabbi diye kayıt düşülüyor. Bunun için kıyamet günü kaç vakit namaz kılmıştın, fişlerini getir bakalım denmeyecek kimseye. Kayıtlarda var zaten.
Kaç namaz kıldın, kaç kılmadın, var ortada.

Burada. Ve değerli mümin kardeşlerim, ben size sırmış gibi bir şey söyleyeyim, sır değil bu. Herkes bilir bunu ama sırmış gibi söyleyeyim. Kılınmamış bir sabah namazının kazası kılındığında o sabah namazı değildir o. Kazasıdır. O kazanın kabul edilip edilmeyeceği belli değil. Ondan sonra 40 yıl üzerinden tövbeyle gözyaşı akıtmak lazım. Kılmamıştık ama gönderdik kargoyla, arkadan gitti. Zannetmesin kimse. Vaktinde kılınan namazı Allah istiyor. Ondan sonra mahkeme kararıyla yaş büyütmek gibi bir şey o. Hani yaş büyütüyorlar ya mahkeme kararı. Ben aslında 18 yaşındayım da beni yanlış yazdırmışlar. 16 görünüyorum. Kaza namazı mahkeme kararıyla yaş büyütmek gibidir. Her an dosyan geri gelebilir. Sabah namazının, öğle namazının kazasını kılmak, sonra da tövbe etmek, gözyaşı akıtmaktır gereken. Bunun için kaza namazına yığılalım, çok güvenmeyelim. Kazaya çok güvenirsen ondan sonraki kazalarında nedeni olursun. Nasıl olsa kaza ediyoruz diye. Nasıl olsa kaza edemeyeceksin. Kaza edeceksin, bin bir umutla bekleyeceksin ondan sonra. Sabah namazı ümmetiyiz. Selamun aleyküm. Konuşma bitmiştir. Sabah namazı ümmetiyiz biz. Kalitemiz sabah namazıyla başlasın. Eşim iyidir sözünü sabah namazına bakarak önce konuş. Namazla pek gözü kulağı yok. Sabah namazına kaldıramıyorum ama maşallah evliya gibi adam. Şeytan da evliya o zaman. Madem sabah namazına kalkmayandan da evliya oluyor, şeytanlık nerede kaldı? Şeytanlık neyle oluyor? Sabah namazı ümmetiyiz. Selamun aleyküm. Bitti konuşma. Gerisi bizim edebiyatımızdır. Etiket fiyatlarıyla oynamaktır. Kimse etiket fiyatıyla oynamasın. Sabah namazı kılmayanın günü başlamamıştır. Ölü gündür o. Sabah namazına kalkanın günü başlamıştır. Kardeşlerim, sabah namazı konusunu niye bu kadar yükselterek konuşuyorum? Siz de tahmin edersiniz ki teknolojik imkanlarımız arttıkça, asansörlü binalarda oturdukça, sokak başında camilerimiz inşa edildikçe ne hikmettir sabah namazı sayısı azalıyor. Sıla-i Rahim Allah'ın emridir ya, bir akraba ziyareti yapalım diyoruz. O gün sabah namazı kaçıyor. Geç oturduğumuz için. Allah nimet verdikçe, sabaha 10 dakika daha önce kalkmamız gerekirken elhamdülillah mışıl mışıl yataklarda yatıyoruz. Saman yatak değil. Sabah namazına da yarım saat önce kalkalım dememiz gerektikçe hep sabah namazı zarar görüyor. Cami 5 kilometre ötedeyken sabah namazında 10 kişi vardı orada. Cami burnunun dibine geldi. Sabah namazının sayısı aynı gene. Veya evdeki namazlar. Sabah vaktinde apartmanların ışıkları yanmadığı sürece Allah'ın rahmeti inmiyor demektir. O yüzden Allah'ın bu kadar büyük nimetleri Adem Aleyhisselam'dan beri insanoğlunun toplam bulduğu nimetlerden daha fazlasını bulduğumuz bir zamanda bebeklerimizin bile sabah namazında uyanık olması gerekirken bir afet yaşıyoruz. Hocamız, hacımız, yazarımız, çizerimiz, işçimiz, patronumuz, bir şey değişmiyor kardeşlerim. Hata hepimizin hatası. Sabah namazını kılmayanlar kalksın ayağa diye bir liste ayrımı yapmıyoruz. Hepimizin hatası. Ümmet olarak ayakta tutmamız gereken şey
ümmet olarak

eksikliğimiz durduğu için konuşuyoruz. Bireysel olarak kimseyi ayıplamıyoruz. Sabah namazında camileri doldurmadığımız sürece Allah Ayasofya'yı açtırmaz. Kudüs'ü bize geri vermez. Kudüs'ü geri verse zaten kim gidip namaz kılacak orada? Sabah namazı konusunu bu zamanın hicreti gibi görsek çok iyi ederiz. Yataklardan hicret edip Allah'ın huzuruna gitmek bu olsa gerek. Sabır deyince uykuya, yastığa, yatağa, sıcacık odaya ne kadar sabredebildiğimize bakmak zorundayız kardeşlerim. İsterseniz bugünden itibaren sabah namazının adını bizim için değiştirelim. Hicret namazı diyelim. Sabır namazı diyelim. Ola ki bu bize bir ciddiyet getirir. Ola ki bu sayede asıl yapmamız gereken işleri, bizi Allah'a yaklaştıran işleri, bürokratik Müslümanlık değil, seccade Müslümanlığının Allah'ın rızasını kazandırdığını anlamış oluruz. Toplantılarda mikrofonların ve kameraların önünde asıp kesip gürlemek, vardı yoktu İslam'ın yiğit kahramanı gibi görüntü vermek çok kolay kardeşlerim. Allah seccadelerdeki rakamlara bakıyor. İslam'ı konuşuyoruz. Marketimizin sahibi Allah'tır. Rafları o dizdi. Fiyatları o koydu. Oynayamayız bunlarla. Bir Müslüman hayatında bir defa iki defa sabah namazı kaçırabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de elinden sabah namazı kaçtığı oldu. Gerçi onlar cihattan dönüyorlardı, bitkindiler. Nöbetçileri uyuduğu için kalkamadılar. Geliniz sabah namazının adını hicret namazı diye değiştirelim. Sabır namazı diye değiştirelim. Çünkü bugünkü hicretimiz yataktan seccadeye geçmek oldu. Asıl akşam büyük bir toplantı yaptıysak, İslam'ı konuştuysak, vatan millet edebiyatı yaptıysak akşam, o gün sabah namazını daha titiz kılalım. Sahtekar olmamak için. İslam sabah namazı dinidir. Akşam sabah namazını konuştuk, sabahleyin namazı olmadı. Böyle demesindense meleklerin, akşam konuştuğumuz dinin cihadında eksiklik yaptık, gücümüz yetmemişti, namazında eksiklik yapmadık olur. Fiili hicret yapmış oluruz. Ve diyelim ki sabah namazı sadece bizim için sabah namazı değil, hayat yörüngemizdir. O güne nasıl başladığımızın işaretidir o. Yörüngemiz sabah namazı olduğu sürece Allah'ın izniyle, rahmetiyle, lütfuyla iyi yoldayız demektir. Kardeşlerim, bir yılda 365 gün var. 365 kere Allah'ın yörüngesinde olan mümin biiznillah cennettedir. Allah'ın yardımı onunla beraberdir. 365 kere hizada olması gereken bir vagon 300 kere raydan çıktıysa bu yolculuk nasıl gider? Hep sen raya taşımakla geçireceksin ömrünü. Yol bitmez ki böyle. Sabah namazı kılalım demiyorum kardeşlerim. Bunu Müslümana söylemek ayıptır diye de düşünüyorum. Sabah namazlı bir hayat başlatalım. Yörüngesi sabah namazı olan günler başlasın evimizde. Hesabımız, kitabımız sabah namazı üzerinden olsun. Abdullah İbni Ömer'i, ashab-ı kiramın alimi Abdullah İbni Ömer'i kulaklarımıza küpe yapabiliriz kardeşlerim. Diyor ki, biz sabah namazına gittiğimizde camide görmediklerimiz hakkında iyi şeyi düşünmezdik diyor. Ne düşünmezmiş biliyor musun? Ölmüştür herhalde. Bugün cenaze var. Düşünürmüş. Ya da Resulullah'ın bahsettiği münafık bu adamdı herhalde. Yakaladık casusu. Sabah namazına gelmedi. Düşünürmüş. Abdullah İbni Ömer. Radıyallahu anhuma.
kardeşlerim, başta ben. Başta ben olmak üzere. Acaba İbni Ömer bizden ne kadar şüphelendi, çok merak ediyorum. Nüfus kağıdımızda da Müslüman yazıyor üstelik. O dönemde nüfus kağıdı yoktu. Kimlikler dijital ortamda tespit edilemiyordu. Mecbur sabah namazından test ediyorlardı. Aksilik, melekler de aynı sistemi kullanıyor hala. Melekler de dijital ortama geçmediler henüz. İbni Ömer'in bu sözünü unutmayınız. Esetne bihi zan diyor. Biz onun hakkında iyi şey düşünmezdik. Ya öldü, eyvah kardeş kaybettik. Ya da bu adam Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bahsettiği münafıklardandır. Bu sebeple kardeşlerim, 365 günlük bir yılda her sabah namazı kılarak başlattığımız gün, şeytanın mağlup olduğu, müminin galip olduğu gündür. Her sabah namazını zayi ettiğimiz gün, şeytana mağlup başladığımız gündür. Sidi üzerimizde dolaşıyoruz o gün. Bugün hangi günlerdendir? Takvimin hangi günündeyiz? Herkes için takvim değişik tabi. Herkes bugün hangi gündeyiz sorusunun cevabını bulmak zorunda. Aziz kardeşlerim, sitem için konuşmuyorum. Yüreğimi sizinle paylaşıyorum. Benim de sorunum, filanca hocanın da sorunu, filanca müminin, filanca annenin, filanca babanın sorunu, hepimizin sorunu bu. Zira sabah namazı cihat gibi bir şey olduğundan, böyle yarın kalkayım demekle kalkılır bir şey değil. 1400 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi sabah namazına kaldırmak için uğraşıyor. Sabah namazı şöyledir, böyledir, kaçırmayın diyor. Bir hadisinde buyuruyor ki, atlarına binmiş düşmanlar silahlarıyla, mızraklarıyla sizi kovalarken bile sabah namazının iki rekat sünnetini dahi sakın kaçırmayasınız buyuruyor. Kim yüzü gülerek Allah'ın huzuruna çıkmak istiyorsa şu sabah namazının iki rekat sünnetini kaçırmasın buyuruyor. 1400 senedir canımız peygamberimiz, sabah namazlı mümin, hicret namazı, sabır namazı mümini olarak bizi yetiştirmek istiyor. İblis ise Adem aleyhisselamdan beri İstanbul'daki filan mümin sabah namazını bari bir gün kaçırsın bir senede diye uğraşıp duruyor iblis. Bugün sabah namazını kaçıranlar iblisin galip gelme nedeni oldular. Bugün sabah namazına ailece kalkanlar da Muhammed aleyhisselamın zaferini kutlayabilirler o sabah namazından sonra. Onun için annelere tavsiyem şudur ki, ailece sabah namazı kılındığı bir gün, ayda bir de olsa, çocuklar bugünkü kahvaltımızın adı sabah namazı zaferi kahvaltısıdır. Bugün ne istiyorsunuz? Her ne istiyorsanız yiyin, tıka basa yiyin, zaferimiz mübarek olsun. Sabah namazı kıldık, İblis bugün mağlup oldu. Çünkü kıyamet gününde bu galibiyetler, mağlubiyetler üzerinden biz muhasebe edileceğiz. Kaç kere şeytan galip oldu, kaç kere Allah şeriatıyla, namazıyla, cihadıyla bizim evimizde galip oldu. Evet, şeytan ebedi galibiyet alamayacak. Ama o günü galip başlayacak. Bu bir mücadeledir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun askerleriyiz biz. Ümmeti Muhammediz. Bu büyük mücadelede, bu büyük cihatta hepimiz görevliyiz. Sabah namazı görevlileriyiz. Müezzin uyur, İmam uyur olabilir. Allah uyumuyor ki. Hayyu kayyum.

ezan okunmamış olabilir mahallemizde. Bizim ezanımızı Bilal okuyalı 14 asır oldu. Bizim ezanımız okunmuştur elhamdülillah. Seccademi getirin. Seccadem yoksa çakıl taşı da mı yok? Çamurda kılarım. Belimi bükemeyeceğim gün boynumu büker, namazımı yine kılarım. Sabah namazı hicret namazıdır. Sabah namazı sabır namazıdır. Test namazıdır. Müminlerin başının dikileceğinin işaretidir Allah'ın izniyle. Bunun için kardeşlerim, sabah namazı kampanyamızı desteklemek zorundayız. Herkes arkadaşına tweet atsın, bugün sabah namazına kalkıyoruz oyunlarında ben yokum. 1 milyon salavat kampanyası başlattık. Sen 700 tane alsana, sen de 300 al, 1000. Böyle herkes ona pazarlasın. İyi be, pazarlamacı dinine döndük. Salavat kampanyası, hatim kampanyası. Niye oynarız bu ibaretlerle Allah aşkına ya? Sabah namazına kalkma kampanyası, ben ona demiyorum. Nefsimizi ve iblisi karşımıza alıp mendeburlar durun bakayım şöyle. Yok artık sabah uykusu deme kampanyası diyorum ben. Heyecanlı sözler dinleyip mesaj atmak, tweet atmak, festen namaz kampanyası. İyi, namazını da internet kılsın senin bari. Zamanla o da olacak zaten. Oynamak yok dinimizde. Herkes birbirine pazarlıyor. Bana dediler ki kampanya varmış. O da ona diyor kampanya varmış. O da ona. Ona deyince kampanya oluyor zaten. Gene peygamberin sünneti garip ama. Salavat kampanyaların 1000'i 1 lira. Bir de gül gönderdin mi zaten uçtu peygamberin senin. Oynamak yok. Namaz oyun değil. Din eğlence değildir. Kampanya 1. Namaza kalkacak şekilde yatalım arkadaşlar. 6 saat uyumamış bir insan namaza kalkamaz. Dinamit patlaması lazım evde onun kalkması için. Eğer sabah namazı adamıysak kanun 1. Uykumuzu namaza göre ayarlayacağız. Yaz ve kış. 2. Sabah namazı adamıysak eğer akşam yemeklerine dikkat edeceğiz. Yağlı, biberli, pullu, alabora, fakir fukaranın rüyasında görmediği yemekleri akşam yersen sabah namazını senin yerine başkalarına kampanya ile kıldırtırsın. Arkadaşını ararsın namazımı kılsanıza diye. Akşam yemeğini ayarlayacağız sabah namazının hatırı için. 3. Sabah namazı ciddi bir şekilde günahlar yüzünden ertelenir. Ağır günahlarımızdan istiğfar edeceğiz. İstiğfar etmek zorundayız. Günahlar varken kirkomuz o yükü kaldırmıyor. Biraz yükü hafifletelim. Faiz varken gelmez sabah namazı. İkisi bir arada ne yapacak zaten? Kumar, piyango yok. Onlar varken sabah namazı gelmez. Zina sabah namazı yanaşmaz sana. Kalksan da kıldırtmaz seni Allah. Bu ağır tonajlı hataları atacağız. İstihap kapasitemiz rahatlasın. Ve 4. Yardımlaşacağız sabah namazı konusunda. Twitter üzerinden değil ama aile bireyleri olarak birbirimizi kaldıracağız. Apartman sakinleri olarak birbirimizin lambasına bakıp ha bunların lambası yanmadı deyip telefonu çaldıracağız. Emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker için. Bazen insan olur ki hani kuldan biraz utanıyor. Çünkü Allah mağfiret ediyor, örtüyor da kullar örtmüyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir delikanlıyı sabah namazında görmemiş. Ya filanca çocuğu görmüyorum bugün demiş. İbni Ömer dedi ya, kötü düşünürdük onun hakkında. Demişler ki o fena hasta o çocuk. İyi demiş. Namazdan çıkanlar bu çocuğun evinin önünden geçerken kapısına vurmuşlar. Ömer seni aradı namazda demişler. Çocuk da sırılsıklam hasta gelmiş. Hemen Ömer'i bulmuş.

camide. Beni mi aradınız demiş. Sen neredesin demiş. Çok fena hastayım demiş. Allah seni çağırdı. Hastaydın, gelmedin. Ömer çağırınca geldin ama demiş.

0: Bir sahabi onu sabah namazı için geldi, uyardı. Ömer, Ömer, sabah namazı vakti girdi, üçüncü şehit olacağı gün. Döndü ona dedi ki, namazı olmayanın Müslümanlığı mı olur ki, ne diyorsun sen dedi. Meğer kılmış Ömer sabah namazını. Kan akıyor bağırsaklarından. Sabah namazı ümmetiyiz. Şehit olurken de İslam'ın edebiyatını değil, pratiğini yapacağız Allah'ın izniyle. Ve kardeşlerim, sabah namazı ümmeti isek, beşinci kuralımız bellidir bizim. Sabah namazı çevreli dostumuz olacak. Dünürümüz sabah namazı kılan olacak. Ortağımız öyle olacak. Bir parti bizi bir araya toplamasa sakıncası yok. Derneğimiz bizi bir araya toplamasa kıyamet kopmaz. Bizi sabah namazı bir araya toplamadıkça bizim ümmet olmamız çok zor ama. Sabah namazının bir araya getirdiği insanlar, o Allah'tan rahmet görüyor, bu görüyor, bu görüyor derken rahmetin yağdığı insanlar olacağız inşallah. Birbirimize rahmet sirayet ettireceğiz. Sabah namazı bizim için önemli. Ve kardeşlerim, bilmem kabul görür mü? Ama geliniz, bir Müslümana Allah sana şifalar versin diye dua ettiğimiz gibi, hayırlı işler olsun, Allah bereketler versin dediğimiz gibi, ne anlama geldiğini bilmiyorum, kimseye de ben söylemiyorum, hayırlı cumalar dediğimiz gibi, yani hayırlı cumanın şerlisi mi olur merak ediyorum da, hayırlı cumalar, böyle hayırlı bir filmde mi duydu millet ne yaptıysa, abdest alana hayrını gör dedikleri gibi, sanki abdestten şer de görünüyormuş gibi. Her şey ticaret kafalı tabii. Dükkan açıyor, hayırını, hayırlı olsun, abdest hayırlı olsun. Geliniz, hiç ayıp değil, birbirimize Allah sabah namazından ayırmasın seni diye dua edelim. Böyle bir dua uyduralım. Herkes istediğini yapıyor nasıl olsa. Birbirimize sabah namazı duası yapalım kardeşlerim. Mesela çocuklarımız için umreye gittik. Bir mübarek gecede oturduk. Cuma günü dua edeceğiz. Niye demeyelim ki, ya Rabbi, beni sabah namazı kaçırmayan çocukların babası olarak, annesi olarak dirilt. Niye demeyelim? Niye evlendirdiğimiz çocukları yuvalarına koyarken Allah sabah namazı kaçırmadığınız evlerde yaşatsın sizi diye dua etmeyelim? 40 satırlık dua yapmaktan iyi bu. Sabah namazı kılarsalar karı koca o evde, genç balaylarında, demektir ki akşama kadar Allah'la beraber olacaklar. Şeytan nasıl onların boşanma sebebi olur ki? Allah'ın koruduğunu kim ayırabilir? Kim bölebilir? Ve değerli kardeşlerim, bir hadisi şerifi size arz edeceğim. Ondan sonra da çıt etmeyeceğim. Çünkü o hadisten sonra konuşmak edep dışı olur. Siz de o hadisi şerifi benden dinleyin, zihninize yerleştirin. Siz de bir daha bir şey konuşmayın. Kalsın, söz kalsın, söz bitsin. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Mes'ud naklediyor. Abdullah İbni Mes'ud ashab-ı kiramın büyüklerinden, alimlerinden bir söz duymuş Peygamber aleyhisselam'dan. O sözü bize naklediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir gün, Allah iki mümin kulundan çok mutlu olur. Birincisi, sabah namazı vakti gelince yorganını fırlatıp atan ve namaza giden mümin. Bunu gördüm Allah. Meleklerine buyurur ki, kul görün kul. Ama sözüm burada değil. Bu sabah namazını ben 10 dakika.
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.